Fermandori operasyonu personası verdire ve beri roşuna ruati ubre ve birine karsatan dile başvuru Suriye. Ahmet Lehjaj bu sana raghandiye. Dagar kariye İsrail'e ku gulu baran kiriye u betupin arteşa dardure gunde ku abdini da beri ku bombaya heruhaji. Ko hel per korteka ve ko da dura veji be çekin ko reşandiye gran armaj girtiye de enjam edeji. Bu barane de be berindariye anji zirariye meddi çeviye. Lebeli jitrisu ko hofeke jimezin. Xast navdile ko runuştvanen gunde. Ko ev yakaji ko sedema peleka ko şberiyan ya ko. Ya mezin u sinuriyen dariye be verko bajaruki jiran ve. Tüm parası nasıl bir nehajı dinabla ve kutev gelindene cibuk oku hısına parasına oku. Kudu yerkezine kalem albatın kuş beryan cibundi abini berbe bajaruki jiran ve kudu demako. Furuki yenko ve furuk vanadı yeniko dronu yenko da gırkeriyeli ezmanyi de firin.

Fırmandarı operasyonu pastması verildi ve beri Roşan Ruvati Ubre ve Brina Karsatan dile başvuru Suriye, Ahmet Lehjar Jubu Sana Radhandiye, Dagar Kari İsrail'e ku Gulu Baran Kriya ve Topin Arteşa Dardure Gunde ku Abdini Dabere ku Bumbaya Heru Haji, ku Helipur Kurteka ve ku Dardura Vejib Çekin ku Reşandiye Gran Armaj Girtiye ve Dajjame

Damaş gühderin mahşavi studeler. İru ambara bernamaya rola tırkidi suride. Ejun yana borama. Bria radio denar.

din epey mane o armanca ve. Umaran domaku femkirina yi imzekirina pekati kaje birend u bensaziyen ku cibikirina ka lakhaşi digire. Ku aliyen cihrengiya insaktori bijişki duhumina kujide her giringe juvare evin. Peş kısına hizmet güzeriyen çav deriya u bijişki. Karxabab uşku bilinde kirina asta kuru barinako. Nakhoş xaraya ona vengi tindiru.

ziyafet ve aniye perverdedar uçak tane firimi iher du aliyan tek eskirne bu ev payama dejide kuteni veki kurdur kuleka diplomatika namine belki dici ko cihede bikava maratya u beriya ku ava kirina ku meletiya teknikiyin havbaş ve veşuye ku cih ve cih kirina ve illi serer de bita şupa andına berpirsin diyar kirin bu ev hamuran duma ku dici bişava yeki ku şeva yeki çala ki bivesti dama berperin kirina qadin hefkariya duveli u da ıxırnaka kumuda bixava jitte keliya hafbara jit بریا بل فرح کتناو دیا درگه هنکارم رو بی او بجیش کی.

Fermandori operasyonu pasması verdi ve belirli şenerwati öbre ve birine karşılatan dile başvuru Suriye. Ahmet Lehjaj bu sana radhandiye. Dağır kari İsrail'e ku gülü baran kiriye u ve topin artışa dardure gündi ku abdini da bere ku bombaya heru haji. Ku hil pürkürteka ve ku da dura veji be çekin ku reşandiye gran armaj girtiye u da ajam edeji. Bu baranı da be birindariye anji zirariye meddi çeviye. Lebeli jitrisu ku hofeke jimezin xast navdile ku rumuştubanın gündi. Ko abi akaji ko sedma peleka koş beriyan ya ko ya mazin o sinori endari abeler ko bajaru ke jiran ve tüm paras nasibin haji dinable ve ko dev gelindana jibu ko ko hisna parasna o ko kodi erkezina kal malbatan koş beriyan jibundi abini berbe bajaru ke jiran ve ko dedema ko Fırukiyen ko ve Fırukvan adı yeni kodronu yeni kodakır kariyeli ezmaniye de fırın.

Reva bir karu baran teknikiyle hele bir çerçova ya proje ya sıfır açal. Dekoje Ali Parzgah ya hele bir acıbı ko başlıkına o şeyliyan. O bir tıkırına asta huya hiya trafiki hadi resbekerin. Karen ko çek asaz ya otomam kırın hariye hele bir. O deraz azı jiydi domine.

Rive varıyor, postaya hele bir ofise karşı bu kopuş hizmet bu zeliş müştü banın bazarı til el arani ile bazarı til el hasale ile gündavar bir şelatı hele bir fakirye. O eve kırnacı bir amada buna haber pırsın nakçe yasfiri doktor bereket el yusuf o rive varıyor salziya postaya hele bir beriz. Selim ko emin ube başdariya hizmara kilije شو نشان دارن که بیکاتی آرمان جواب کردن به افسری جی خورد کردن خدمت گذاریم پستیا و هزین کردن کروبارن ولاتیان لد دورا لد دوریه.

Brevan ya şaristan ya dokhorte de kogu yerin juda ile campu furat el başare el meydan el başaru ki el khuzan min kogu davay rakaye khanqina ujiyan ha ejdastana.

standra Tirkiye Suriyeli Şam'e ile serjno veji ava kirina khort kirina hafkari. Balyoz Tirkiyeli Şam'e nuhiya nazrura çarşami ve da vazire il ko Suriyeli jile ser khort kirina hafkari adı pe vejuye ve jnu veji ava kirina

Ya sayısı edici hevdi denkir ya. Onun çaygahin anca sana dolayı ya Türkiye jirakan diye kuyulmaz. Lişambi vaziri karen gişti. O khan girne ka Mustafa Abdurrezzak ve jire civi alu ve rüderi rejki. Derfetin hafkari edici mu veci ku ava girne ava girne baca reji. Evla u jimbariya u da bir girne havcadariya khaniye unin kaş girne. De hevdi dine de yanmaz balkışan. Ser ezmunin Türkiye. Bu sektora ku payman kariya u ava girne de. Uwe amada buna Türkiye jiş bu ko pişt gire kirina aduvari çerçoveye kanuni u kanun dineji bispora ko partika ya tikildari operasyonu jdu veji vakirina jide ko pişt ras kirya. Uje ali khaveji kovdurisa. Valkishan diye ser tikiriyen biratiyen yin kudina vera Türkiye u Suriye'de. Uwe des nişan kirya ko ji havladar havaldanin jdu veji ava kirina yin ko Türkiye piştiko erdhejiya ku sada 1023 deji li hem parizdaha wiji khastiya dikarin waki yazmuna ka girin u modela ka jubu suriye ji khizma bikin.

Karin Hendrine ko Enes Khatabı daxuyaniye kadar lesay palu fro maksira kurutuya. Eskif xoş bom dehev ditin ağlısı ile Karin Hendrine Türkiye Reyes Mustafa çift çiğdi kodu rejima ku heşmara gecik. Dosi yiyen berjuan diyen hep başta bu bir yakırına. Oriyen ko behez kırına ka ko hef kari dena fazarata. Fazarata meda ujbu ko hizmeta pejuan diyen hep başu parastin avli kari ya aramiya heremi erkandına. Bu avlu ekiya koji u az spasiya khaliyen ko. Peşkeşi biliz vezir dikem bu ujbu wan ko. İsen kariye ve hizmetin köyüde vazarıda kariyen duyun oku maratır ki de hayan buri deji de kalpıran bremejiyen kulturi jiko peşkeşi kirna o adıya kalji kurah ya haf kariye o de ben dibuna bu ariya mruvi nişan dide.

Birevan ya şaristan ya dokhorte de ko bu yerin jurda ile cem ku furat el başarı el meydan el başarı ki el khuzan min ku gündavari rakkaye khanqina ujiyan ha ejderstanı.

0: Getirmesin gelsen ona mevsa. Kısa tavi Hamid-i Delal.
1: Benim.
0: Adım adım.
1: Benim.
0: Evet.
1: Benim.
0: Ve biz de çar sar seyrana bir güvende abi keyfevi. Lamona bekir seyrani. Ve cevî kavmi haçiz insana ki keçik hudedaye na bekir seyrani. Şüphere çansala ki. Eve dünya de buyurt atvarın. Lazım bunu hüşşar bit. El makam, her makama ki vakti ve aya o ser, ser hatiye gütün. Havanta nöye çekirin. Malum etişte kuş kuşun. Yeb zanı becid. Lazım makalata veci becid. Filan tişi olsa kavum ya. Olsa çebi ya. Fomurunu kar sen alu becid. Çünkü alu zanı nöbi tarih edenine. Herkes ki nöbi çebi ya.

Hatta Karin Handrina, ko Enes Khattab, daxuyan ya kadar lisay palu fra maksira kurutiya. Eski xoş bom dehevdi tınavı zire Karin Handrina, Türkiye, Rez Mustafa, çift çiğdi kurdu, rejima ku heşmara keşi, duzi yiyen berjuan diyen hep başta kutbiriyak kirna. Oriyen ko behez kirna ka ko hef kari dina fazarata. Vazirata meda u jibu ku xizmeta pe juan diyen hev baş u parastin awlikar ya u aramiya heremi xandina. U awlwek ya koji u aziz spasiya xaliyen ku pishkeshi bilir vazir dikem u jibu wan ku. Isin kari ya u xizmetin koji du vazirata kari hindirin u ku maratir ki. De hayan buri de ji. De ku pram breme ji yen ku turi ji ku pishkeshi kirna. و آریا کجی کوره یا هفکاریا او که بند بونا با آریا مرو وی نشان داده.

Standra Tirkiye Suriyeli Şam'e ile serj nuveji ava kirina khort kirina hafkari. Balyozi Tirkiyeli Şam'e nuhiyan masrura çarşami ve da vazirer ko Suriyeli jile sar khort kirina hafkari ya da pevajoye ve jnuveji ava kirina pishkistina ji hafkari ya sayıza da ji hafdiden kiriya. Onu çaygahin anca sana dole ya Tirkiye jirakan diye kuyulmaz. Lişami bu vazire karengişti. O khan girnaka Mustafa Abdurrezzak ve Jirajivi alu ve rüderi rejki derfetin hafkari de jnu veji ku ava girna ava girna baja reji avla u jimbariya u da bir girna havjadariya khaniye u niqaş girna de hevdidine de yan masbal kishan ser ezmunin Türkiye de saksura ku paymankariya u ava girne de u ve amada buna Türkiye jizbu ku pişt gira girna aduvari çerçovaya kanuni u kanun dineji pispora ku Partika ya tikildari operasyonu jnu veji ve kırnajı da ko fişras kirya. Uje ari khaveji, ko abdurrasa. Valkışan diye sır tikiliyen biratiye yin kudina vera Türkiye u Suriye'de. Uwi des nişan kirya ko ji havladar havaldan en jnu veji ava kirna yin ko Türkiye pişti ko erdhejiya ko sada hezar usu sisyan deji. Lihim parizdaha uji khastiye de karan vakiyazmuna kalgiriyin. O modele kaçıp Suriye'ye hizmet edecek.

Böyle tezra ve jıtay rahane işin geli çav tozan konya keçi çavit taraşa tevkil donim. Bir ye taraşa ve kaytane takmasın gubari tefenan işev dali sureti tesurbine halkeni de sıramı sanim. Pore tefenan pore zeli kaymine kone zor demir paşay midi ve gırtı kule çay şengali lideşte herane jıvarda yalik ki kuberda bu geliyem o khanim.

anlaşılma sor. Daha şema sor. Kudik eve bakırı başarı elebi. Ulu sırkı gerekiye bilende kule ser başara dinira. O pek hatya haya konuştu cihan o cehrengi yadı yanskiri. O dilaf da xeteşi. Hıcma rakamız geftin her emi hena. Ku hizmeta şuşayan kudu sektorin ve jiyen cihi kuruş helataruş ava eko maruf edebe gire. Ay mızgeftajı, işbirş

Türkiye'ye bu bir şeyler kadar ne var ne kadar çok ay kanuni vergi. Tıpkı buraya partik ideler tekilde operasyonu için vergi verken nazarı kuvve bu bir şans kriya. Uca Ali vergi kuvvece. Bu da nişan kriyajı kuvde cevin yine verilende nişan ayı ku Türkiye udaviyala. Ankara ve Bahreyn bilaz en kuvde sektörü dedi. Tıkavumuna legal arman çentse stratejiyi uçuşkısına en kuvde projeyi hatı yani kaş kirin. Le paytaxta Ankara jil Türkiye ko hevdehi anji hejdehi zirardaji vejdariya ka ku berfara u herimi ko nabna tawiji biya bendra ku işarata ya Türkiye jihati yarlar xiste. Oliver, em gishinda ve khalek ma ya iro ku ajuliana borabu. Briyarat yo delal. و گلک اسپاس چبوک احنا کرناوا و هرتم هم دکی فخشیده بمینه.

demo devranu hen yenu hen sonu onder çeşte nino peyniye de hardo şal.

Gamboş gözlerime hoşça üstü deler. İru ambora bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve Juliana Borama, Bria Radio deler.

Türkiye ve Suriye şubu fırtkırına hafkarya her başlı sektora tam durusti uzan istin bu pişişkide maron domaka tafakiyi ki stratejik imzadike. Proje paytaxtada davake bu cihat edeş bu arman javiş bu bejiko hizkırna sinora ko şirketin herimi uşu pişkistina ko bin saziya bişişkiya kumara Türkiye kumara Arabiya Suriye. Memorandumeka fikrina ya bir fereh hev başaj bu bu hefkariya duvar etin trusti uzan istebijak edeşi imza kirna. Afirmanın vaki kafeka stratejike o bişkeftiye kote edeşi havaldı da. Tekili şirketin yeniden avbara her duval atıyan da cihan da jih korpike. Bu asoyen hefkariya tam trusti o kısmet kuzeyen bişbika. Bu avayaki rasta rastri. De pejuandiyen her du valatiyan ve her gele soru Türkiye'de jibu ve umar asimamize girerim. Ama da bunu haber persenk bu veya bilindin vızlarıkta tüm zulustiye ve pespuriya o şer varman den kocu her du aliyan ve reşir koydu çer. Dümar asimende jihata ertek ez girerim. Bu sektora tüm zulustiye ko sonaka ko bingihine o ko dergeheka giringen.

ve kahve. Aniyen perwerdedar, uçak tane frimi. İher du aniyen tek eskirne. Bu ev fayama dejide kuteni vaki, kurtur kuleka diplomatika namine. Belki dijiko, ko cihede bekava maratya uberiya ku ava kirina kumaletya teknikiyin havaş ve veşuye ku cih ve cih kirina veyli.

ver. Em li şunda ve xalaka maya iru. Ku ajul ya nabora bum. Biya radio delal. Galik spas. Şubu kahder kirinawa. U hertim. Fandaki fukhashida bimine.